0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.

0: Hilfe.
1: 3 Sekunden.
2: Tschüss.
0: Tschüss.
3: İşçi 28 yılda, milletvekili 4 yılda aynı hakka ulaşıyor.
4: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
5: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
4: Radio Kassel Info Magazin.
6: Talat Kaya.
3: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Sosyal yardımların kapsamı, gelir dağılımındaki dengesizlikler ve siyasete yönelik memnuniyetsizlik ülkenin geleceğine dair önemli soruları da beraberinde getiriyor. İşçi 28 yılda, milletvekili 4 yılda aynı hakka ulaşıyor. Almanya'da emeklilik sistemi bir kez daha siyasetin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Bir yanda genç kuşakların gelecekteki yükü, diğer yanda emeklilerin geçim kaygısı ve yıllardır korunan ayrıcalıklar. SPD'nin tüm meslek gruplarını ortak bir emeklilik sisteminde buluşturma önerisi, uzun süredir ertelenen reform tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da emeklilik sistemi üzerine tartışmalar her geçen gün daha da sertleşiyor. Son olarak CDU-CSU'nun gençlik örgütü Junge Union'un başkanı Winkel, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılması planlanan %4,2'lik artışın genç nesiller üzerinde ek yük oluşturacağını savunarak artış oranının %3'e düşürülmesini talep etti. Ancak bu çıkış beraberinde önemli bir çelişkiyi de gündeme taşıdı. Çünkü eleştirilerin odağındaki yalnızca emekliler değil, siyaset kurumunun kendi ayrıcalıkları da oldu. Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri'nin hesaplamalarına göre yalnızca 4 yıl milletvekili yapan bir parlamenter, ortalama bir çalışanın yaklaşık 28 yılda elde ettiği emeklilik hakkına yakın bir düzeye ulaşabiliyor. Sol Parti'nin emeklilik politikaları sözcüsü Folat bu duruma tepki göstererek milletvekillerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını ve onların da yasal emeklilik sistemine dahil edilmesini talep etti. Böylece tartışma yalnızca emeklilik bütçesi değil, sistemdeki adalet ve eşitlik sorunu üzerinden de yeniden alevlendi. SPD cephesinde ise uzun yıllarda savunulan Bürger Verzicherung modeli yeniden gündemde. Bu modele göre memurlar, serbest meslek sahipleri, doktorlar, avukatlar ve çalışanlar aynı emeklilik sistemine katkı sağlayacak. SPD Grup Başkanı Mürş, emeklilik, sağlık ve bakım sigortasında herkesin gelirine göre katkıda bulunması gerektiğini savunuyor. Aslında SPD bu öneriyi yaklaşık 20 yıldır dile getiriyor. Ancak bugüne kadar hiçbir koalisyon hükümetinde gerekli siyasi çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle reform fikri her seçim döneminde yeniden gündeme gelse de somut adımlar atılamadı. Sosyal Demokrat Parti lideri ve Sosyal İşler Bakanı Berber Bağız da son günlerde memurların, doktorların ve avukatların mevcut sisteme dahil edilmesi çağrısını yeniledi. Ancak CDU-CSU bu öneriyi popülist bir çıkış olarak değerlendirirken memur sendikaları da toplum içinde gereksiz bir kutuplaşma yaratılabileceği uyarısında bulunuyor. Tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir gelir farkı yer alıyor. 2024 verilerine göre Almanya'da ortalama yasal emekli maaşı yaklaşık 1240 euro seviyesindeyken devlet memurlarının ortalama brüt emekli maaşı 3240 euroya ulaşıyor. Uzmanlar ortak sisteme geçilmesi halinde memur emeklilerinde aylık 600 ile 800 euro arasında düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Şimdi gözler hükümetin kurduğu uzman komisyonunda. Komisyonun 29 Haziran'da kapsamlı reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Bir gün sonra ise SPD ve CDU'nun emeklilik sistemi, vergi politikaları ve bürokrasi reformlarını içeren geniş kapsamlı paketini kamuoyuna sunması planlanıyor. Almanya'da emeklilik tartışması yalnızca bütçe meselesi değil, aynı zamanda kuşaklar arası adalet, sosyal eşitlik ve siyasi ayrıcalıklar tartışması olarak da görülüyor. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak reform önerileri yıllardır çözülemeyen bu soruna gerçekten kalıcı bir çözüm getirip getiremeyeceğini gösterecek. Emeklilikteki eşitsizlikler ve geçim kaygıları yalnızca yaşlıları değil, toplumun geniş kesimlerinde etkiliyor. Artan kira fiyatları nedeniyle birçok çalışan aile ve emekli de devlet desteğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi de kira yardımı, yani Wohngeld uygulamasına bakalım. Almanya'da artan hayat pahalılığı birçok haneyi zorlarken düşük gelirli vatandaşlara yönelik Wohngeld, yani kira yardımı desteği geniş kesimler için önemli bir nefes oluyor. Ancak gelir sınırları net şekilde belirlenmiş durumda. Kira yardımı insanların kira yükünü hafifletiyor ifadesinde de belirtildiği gibi bu destek özellikle yüksek kira yükü altında olanlara yönelik. Augsburger Allgemeine'nin haberine göre Wohngeld federal hükümet ve eyaletler tarafından ortak finanse edilen bir sosyal yardım. 2025 Ocak ayında kira ve fiyat artışlarına göre yeniden düzenlenerek artırıldı. Ancak desteğin verilip verilmeyeceği hane gelirine, hane büyüklüğüne ve kira miktarına göre belirleniyor. Aile danışma kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre gelir ne kadar düşükse alınabilecek Wohngeld miktarı o kadar artıyor. Bununla birlikte hem alt hem de üst gelir sınırları bulunuyor. Hanelerin kendi kiralarının bir kısmını karşılayabilecek asgari gelire sahip olması gerekiyor. Öte yandan hane içindeki tüm bireylerin yıllık brüt gelirinin belirli bir seviyeyi aşması durumunda yardım yapılmıyor. Gelir sınırları, hane büyüklüğü, kira seviyesi ve yaşanılan bölgedeki fiyat düzeyine göre değiştiği için tek bir rakam vermek mümkün değil. Vatandaşlar bakanlığın çevrim içi Wohngeld hesaplayıcısı üzerinden kendi durumlarına göre bir ön değerlendirme yapabiliyor. Wohngeld'e hem kiracılar hem de kendi evinde oturanlar başvurabiliyor. Destek genelinde 12 aylık süreyle veriliyor. Almanya genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin hanenin Wohngeld aldığı, bunların %45'inin ailelerden, %50'sinin ise emeklilerden oluştuğu bildiriliyor. Almanya'da milyonlarca insan Bürgergeld desteğinden yararlanıyor. Bu destek hem Alman vatandaşlarına hem de yabancı uyruklulara sağlanıyor. Süd Kuryer'de yer alan habere göre 2023'te Hartz IV'ün yerini alan Bürgergeld 2026 Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni reformla Grundsicherung für Arbeitssuchende adıyla yeniden şekillenecek. Reform daha sert yaptırımlar ve yeni düzenlemeler içeriyor. İş Ajansı'nın Mart 2026 verilerine göre toplam 5 milyon 186 bin insan Bürgergeld alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 760 bini Alman vatandaşı. Böylece destek alanların yarıdan fazlasının Alman olduğu görülüyor. Yabancı uyruklu Bürgergeld alıcılarının sayısı ise 2,5 milyon. Bu grubun en büyük bölümünü Ukrayna vatandaşları oluşturuyor. Onları Suriye, Afganistan, Türkiye ve Balkan ülkeleri takip ediyor. Uzmanlar bu sayıların kamuoyunda zaman zaman yanlış yorumlandığını belirtiyor. Korektiv'in 2023 tarihli analizine göre Bürgergeld alan 5,5 milyon insanın yaklaşık 2 milyonu çalışamayacak durumda. Yani 15 yaş altı çocuklar veya sağlık sorunları nedeniyle iş gücüne katılamayan kişiler. Yeni düzenleme ile birlikte başvuru zorunlulukları, varlık muafiyetleri ve yaptırımlar da değişecek. Berlin'de 4000 kişilik protesto. Araç konvoyları 17. Juni caddesini kilitledi. Almanya'nın dört bir yanından gelen araç konvoyları Berlin'deki büyük protestoda bir araya geldi. Park alanlarının dolması nedeniyle polis araç girişini durdurdu. Berlin'de pazartesi günü düzenlenen büyük protesto öncesi araç konvoylarının kente girişi yoğunluk oluşturdu. Polis araç girişini park alanlarının dolması nedeniyle durdurdu. Pazar gününden itibaren Almanya'nın çeşitli kentlerinden yola çıkan konvoylar Projekt Milyon adıyla düzenlenen gösteriye katılmak üzere Berlin'e ulaştı. Sabah saatlerinde birkaç yüz kişi olan katılım öğleden sonra 4000'e yükseldi. Gösteride hükümetin istifası, karbondioksit vergisinin kaldırılması, doğrudan demokrasi uygulaması, kamu yayıncılığının yeniden yapılandırılması ve suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi talepler dile getirildi. Ayrıca politikacılar için daha sert sorumluluk mekanizmaları ve ülke çapında 29 euroluk ulaşım bileti talep edildi. Bugünkü haberler Almanya'da sosyal devletin geleceği etrafında yürüyen büyük tartışmanın farklı düzeylerini ve yüzeylerini ortaya koyuyor. Emeklilik sistemi, kira yardımları, Bürgergeld reformu ve sokaktaki protestolar. Tüm bu başlıklar aslında aynı soruya işaret ediyor. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik belirsizlikler karşısında sosyal güvenlik sistemi toplumsal beklentilere ne kadar cevap verebiliyor? Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar sevgiyle ve merakla kalın.
5: 105.8 Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
1: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
2: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

Evet değerli dinleyiciler, bir duyuru yapalım mı? Yapalım değil mi? Köln'de Birlik ve Dayanışma Festivali. 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Kasselliler festivale saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek.

0: işçi 28 yılda, milletvekili 4 yılda aynı hakka ulaşıyor.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Haziran Salı. Radyo Kassel'den merhaba. Sosyal yardımların kapsamı, gelir dağılımındaki dengesizlikler ve siyasete yönelik memnuniyetsizlik ülkenin geleceğine dair önemli soruları da beraberinde getiriyor. İşçi 28 yılda, milletvekili 4 yılda aynı hakka ulaşıyor. Almanya'da emeklilik sistemi bir kez daha siyasetin en tartışmalı başlıklarından biri haline geldi. Bir yanda genç kuşakların gelecekteki yükü, diğer yanda emeklilerin geçim kaygısı ve yıllardır korunan ayrıcalıklar. SPD'nin tüm meslek gruplarını ortak bir emeklilik sisteminde buluşturma önerisi, uzun süredir ertelenen reform tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Almanya'da emeklilik sistemi üzerine tartışmalar her geçen gün daha da sertleşiyor. Son olarak CDU-CSU'nun gençlik örgütü Junge Union'un başkanı Winkel, emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılması planlanan %4,2'lik artışın genç nesiller üzerinde ek yük oluşturacağını savunarak artış oranının %3'e düşülmesini talep etti. Ancak bu çıkış beraberinde önemli bir çelişkiyi de gündeme taşıdı. Çünkü eleştirilerin odağındaki yalnızca emekliler değil, siyaset kurumunun kendi ayrıcalıkları da oldu. Federal Meclis Bilimsel Hizmetleri'nin hesaplamalarına göre yalnızca 4 yıl milletvekili yapan bir parlamenter, ortalama bir çalışanın yaklaşık 28 yılda elde ettiği emeklilik hakkına yakın bir düzeye ulaşabiliyor. Sol Parti'nin emeklilik politikaları sözcüsü Folat bu duruma tepki göstererek milletvekillerine tanınan ayrıcalıkların kaldırılmasını ve onların da yasal emeklilik sistemine dahil edilmesini talep etti. Böylece tartışma yalnızca emeklilik bütçesi değil, sistemdeki adalet ve eşitlik sorunu üzerinden de yeniden alevlendi. SPD cephesinde ise uzun yıllarda savunulan Bürger Verzicherung modeli yeniden gündemde. Bu modele göre memurlar, serbest meslek sahipleri, doktorlar, avukatlar ve çalışanlar aynı emeklilik sistemine katkı sağlayacak. SPD Grup Başkanı Mürsch, emeklilik, sağlık ve bakım sigortasında herkesin gelirine göre katkıda bulunması gerektiğini savunuyor. Aslında SPD bu öneriyi yaklaşık 20 yıldır dile getiriyor. Ancak bugüne kadar hiçbir koalisyon hükümetinde gerekli siyasi çoğunluk sağlanamadı. Bu nedenle reform fikri her seçim döneminde yeniden gündeme gelse de somut adımlar atılamadı. Sosyal Demokrat Parti lideri ve Sosyal İşler Bakanı Berber Bağız da son günlerde memurların, doktorların ve avukatların mevcut sisteme dahil edilmesi çağrısını yeniledi. Ancak CDU-CSU bu öneriyi popülist bir çıkış olarak değerlendirirken memur sendikaları da toplum içinde gereksiz bir kutuplaşma yaratılabileceği uyarısında bulunuyor. Tartışmanın merkezinde ise dikkat çekici bir gelir farkı yer alıyor. 2024 verilerine göre Almanya'da ortalama yasal emekli maaşı yaklaşık 1240 euro seviyesindeyken devlet memurlarının ortalama brüt emekli maaşı 3240 euroya ulaşıyor. Uzmanlar ortak sisteme geçilmesi halinde memur emeklilerinde aylık 600 ile 800 euro arasında düşüş yaşanabileceğini belirtiyor. Şimdi gözler hükümetin kurduğu uzman komisyonunda. Komisyonun 29 Haziran'da kapsamlı reform önerilerini açıklaması bekleniyor. Bir gün sonra ise SPD ve CDU'nun emeklilik sistemi, vergi politikaları ve bürokrasi reformlarını içeren geniş kapsamlı paketini kamuoyuna sunması planlanıyor. Almanya'da emeklilik tartışması yalnızca bütçe meselesi değil. Aynı zamanda kuşaklar arası adalet, sosyal eşitlik ve siyasi ayrıcalıklar tartışması olarak da görülüyor. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak reform önerileri yıllardır çözülemeyen bu soruna gerçekten kalıcı bir çözüm getirip getiremeyeceğini gösterecek. Emeklilikteki eşitsizlikler ve geçim kaygıları yalnızca yaşlıları değil, toplumun geniş kesimlerini de etkiliyor. Artan kira fiyatları nedeniyle birçok çalışan aile ve emekli de devlet desteğine ihtiyaç duyuyor. Şimdi de kira yardımı yani Wohngeld uygulamasına bakalım. Almanya'da artan hayat pahalılığı birçok haneyi zorlarken düşük gelirli vatandaşlara yönelik Wohngeld yani kira yardımı desteği geniş kesimler için önemli bir nefes oluyor. Ancak gelir sınırları net şekilde belirlenmiş durumda. Kira yardımı insanların kira yükünü hafifletiyor ifadesinde de belirtildiği gibi bu destek özellikle yüksek kira yükü altında olanlara yönelik. Augsburger Allgemeine'nin haberine göre Wohngeld federal hükümet ve eyaletler tarafından ortak finanse edilen bir sosyal yardım. 2025 Ocak ayında kira ve fiyat artışlarına göre yeniden düzenlenerek artırıldı. Ancak desteğin verilip verilmeyeceği hane gelirine, hane büyüklüğüne ve kira miktarına göre belirleniyor. Aile danışma kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre gelir ne kadar düşükse alınabilecek Wohngeld miktarı o kadar artıyor. Bununla birlikte hem alt hem de üst gelir sınırları bulunuyor. Hanelerin kendi kiralarının bir kısmını karşılayabilecek asgari gelire sahip olması gerekiyor. Öte yandan hane içindeki tüm bireylerin yıllık brüt gelirinin belirli bir seviyeyi aşması durumunda yardım yapılmıyor. Gelir sınırları, hane büyüklüğü, kira seviyesi ve yaşanılan bölgedeki fiyat düzeyine göre değiştiği için tek bir rakam vermek mümkün değil. Vatandaşlar bakanlığın çevrim içi Wohngeld hesaplayıcısı üzerinden kendi durumlarına göre bir ön değerlendirme yapabiliyor. Wohngeld'e hem kiracılar hem de kendi evinde oturanlar başvurabiliyor. Destek genelinde 12 aylık süreyle veriliyor. Almanya genelinde yaklaşık 1 milyon 200 bin hanenin Wohngeld aldığı, bunların %45'inin ailelerden, %50'sinin ise emeklilerden oluştuğu bildiriliyor. Almanya'da milyonlarca insan Bürgergeld desteğinden yararlanıyor. Bu destek hem Alman vatandaşlarına hem de yabancı uyruklulara sağlanıyor. Südkurier'de yer alan habere göre 2023'te Hartz IV'ün yerini alan Bürgergeld 2026 Temmuz ayında yürürlüğe girecek yeni reformla Grundsicherung für Arbeitssuchende adıyla yeniden şekillenecek. Reform daha sert yaptırımlar ve yeni düzenlemeler içeriyor. İş Ajansı'nın Mart 2026 verilerine göre toplam 5 milyon 186 bin insan Bürgergeld alıyor. Bu kişilerin 2 milyon 760 bini Alman vatandaşı. Böylece destek alanların yarıdan fazlasının Alman olduğu görülüyor. Yabancı uyruklu Bürgergeld alıcılarının sayısı ise 2,5 milyon. Bu grubun en büyük bölümünü Ukrayna vatandaşları oluşturuyor. Onları Suriye, Afganistan, Türkiye ve Balkan ülkeleri takip ediyor. Uzmanlar bu sayıların kamuoyunda zaman zaman yanlış yorumlandığını belirtiyor. Korektiv'in 2023 tarihli analizine göre Bürgergeld alan 5,5 milyon insanın yaklaşık 2 milyonu çalışamayacak durumda. Yani 15 yaş altı çocuklar veya sağlık sorunları nedeniyle iş gücüne katılamayan kişiler. Yeni düzenleme ile birlikte başvuru zorunlulukları, varlık muafiyetleri ve yaptırımlar da değişecek. Berlin'de 4000 kişilik protesto. Araç konvoyları 17. Juni caddesini kilitledi. Almanya'nın dört bir yanından gelen araç konvoyları Berlin'deki büyük protestoda bir araya geldi. Park alanlarının dolması nedeniyle polis araç girişini durdurdu. Berlin'de pazartesi günü düzenlenen büyük protesto öncesi araç konvoylarının kente girişi yoğunluk oluşturdu. Polis araç girişini park alanlarının dolması nedeniyle durdurdu. Pazar gününden itibaren Almanya'nın çeşitli kentlerinden yola çıkan konvoylar Projekt Milyon adıyla düzenlenen gösteriye katılmak üzere Berlin'e ulaştı. Sabah saatlerinde birkaç yüz kişi olan katılım öğleden sonra 4000'e yükseldi. Gösteride hükümetin istifası, karbondioksit vergisinin kaldırılması, doğrudan demokrasi uygulaması, kamu yayıncılığının yeniden yapılandırılması ve suç işlemiş yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi gibi talepler dile getirildi. Ayrıca politikacılar için daha sert sorumluluk mekanizmaları ve ülke çapında 29 euroluk ulaşım bileti talep edildi. Bugünkü haberler Almanya'da sosyal devletin geleceği etrafında yürüyen büyük tartışmanın farklı düzeylerini ve yüzeylerini ortaya koyuyor. Emeklilik sistemi, kira yardımları, bürgergeld reformu ve sokaktaki protestolar. Tüm bu başlıklar aslında aynı soruya işaret ediyor. Artan hayat pahalılığı ve ekonomik belirsizlikler karşısında sosyal güvenlik sistemi toplumsal beklentilere ne kadar cevap verebiliyor? Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Şimdilik bizden bu kadar. Yarın aynı saatte buluşacağı kadar sevgiyle ve merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: Diyenler, Zamansız Şarkılar'a hoş geldiniz. Mihrican ve Eda'yla Zamansız Şarkılar başlıyor. Fakat bugün Mihrican yanımda yok. Onun yerine bir konuğum var. Okan Gitar bizlerle. Hoş geldin Okan.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Okan, seninle güzel sohbet edeceğiz bugün. Fakat önce bir şarkıyla giriş yapmak istiyorum.
1: Seve seve.
0: Ondan sonra başlayalım sohbetimize. Sana da şarkılar söyleteceğim bu arada.
1: Çok heyecanlıyım.
0: Şarkılarını seçtin mi?
1: Seçtim ve çok heyecanlıyım gerçekten. Sanki böyle ilk kez sahneye çıktığım gün gibi çok
0: heyecanlı. Evet,
1: heyecanlı.
0: Şu an ben de sanki ilk radyo programı yapıyor gibiyim böyle ilk defa. Ben de heyecanlıyım. Oldu. Hemen bir şarkıyla giriş yapıyorum. Yemenimin Oyası diyelim. Çok sakin bir giriş yapacağız. Ondan sonra Okan'la devam edeceğiz.

0: Evet sevgili dinleyenler, ufak bir hata oldu. Böylelikle Talat abi aklıma geldi. O da zamanında istek şarkılar olduğunda bulamayınca başka şarkılar çalıyormuş. Ben aslında Yemenimin Oyası demiştim ama Ersay Üner'den Yürüdüm şarkısını dinledik. Okan sana geri dönelim. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ela Hanım.
0: Heyecanın biraz dindi mi?
1: Dindi yani yanlış şarkıyı duyduktan sonra dindi biraz.
0: Çok iyi.
1: Ama her şarkı doğrudur.
0: Heyecanın biraz yatışsın. Seninle sohbet edeceğiz demiştim. Şimdi öncelikle bana bu gitar çalma ilgisi nereden geldi, nasıl oldu? Onu biraz anlatır mısın?
1: Çok güzel bir soru. Biraz geçmişe dönmek lazım. Bundan 14 sene önce İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürürken
0: Vay
1: Orhan
0: vay.
1: Ölmez'e denk geldim. Onu da zar zor çevirdikten sonra işte sordum. Ya Orhan abi dedim, ben senin şarkılarını ezbere biliyorum. Acaba nasıl başlayabilirim ben de müziğe? O zamana kadar da hiç müzikle ilgim yok, alakam yok. Yani ses yok, yetenek yok. O da dedi ki şurada gitarcı var dedi. Git oraya bir gitar al. Gerisi çorap söküğü gibi gelir dedi. 10 dakika sonra gitarımı aldım elime, başladım. Kendi kendime öğrendim.
0: Ne güzel. Evet, kendi kendine öğrendiğini ben de birebir şahidiyim aslında uzun yıllar önceden. Şimdi senden bir şarkı dinleyelim isterim. Bize ne
1: Seve seve.
0: söyleyeceksin?
1: Ahmet Kaya'dan Yakamoz söylerim.
0: Hadi bakalım. O zaman seni dinliyoruz. Okan Gitar'dan Ahmet Kaya Yakamoz geliyor.

0: Teşekkür harikası. Ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler.
1: Çok güzeldi. Sesine sağlık.
0: Teşekkür ederim.
1: Ay vallahi böyle bir kendimden geçtim.
0: Vallahi ben de bir ara gözlerimi kapattım, dedim ki boş ver, evet, dedim.
1: Sen bayağı duyguya girdin, ben bana bir şahidim. Şimdi bir şarkı daha çalmak istiyorum. Sonra sohbetimize devam edeceğiz. Sana soracağım daha birçok soru var.
0: Seve seve.
1: Gökhan Özen, Güvercin. Bu sefer doğruyu şarkıya çalacağım.

0: Evet. Gökhan Özen'den dinledik, Güvercin. Okan, sana dönelim yine. Sahne hayatın nasıl başladı? Hani ben biraz biliyorum da dinleyicilerimiz de öğrensin isterim.
1: Güzel bir soru. Ben Kassel Koro grubunu duyanlar çok vardı zaten. Geçmiş zamanda da konserleri oldu. Çok güzeldi konserleri de.
0: Teşekkür ederiz.
1: Buraya davet edildim. Gittim zamanında Çağrı Bey'den dolayı. Agora Kafe'den Çağrı Bey'den
0: Evet.
1: davet edildim. Bir gittim baktım. Ondan sonra kaynaştık ettik derken Çağrı Bey dedi ki ya gelin bizim kafede bir toplanalım. Bir güzel bir eğlence yapalım. Okan da
0: Evet.
1: sen çal gitarı dedi. Ben de ilk
0: Çok da güzel bir eğlenceydi.
1: teşekkür ederim. Ben de ilk orada orada sahne aldım yani ufak bir sahne oldu koro
0: Sonra
1: grubuyla
0: devamı geldi
1: beraber.
0: bunun.
1: Ondan sonra Çağrı Bey dedi ki ya gel biz bu işi biraz daha büyütelim dedi. Canlı müziklere öyle başladık.
0: Evet.
1: Geçen sene 12. ay zannederim ilk sahnemi aldım. Ve çok güzel dedi deneyim oldu benim için. Çok heyecanlarım
0: Evet.
1: vardı, çok heyecanlar atlattım. Yeni yeni şeyler öğrendim.
0: Tabii. Yani insan tabii her zaman kendini geliştiriyor. Öğrenmenin yaşı yok deriz ya
1: Evet.
0: biraz da. Müzik de öyle yani. Müzik çok evrensel. Bir de sen her tür şarkıda çalıyorsun. Yani böyle bir tamam hani arabesk ruhlusun belki. Arabeski daha çok seviyorsun. Ama sen Türk sanat müziği de okudun mesela. Türk
1: Evet.
0: sanat müziği şarkıları da okudun. Veyahut da ne bileyim pop şarkıları da okudun. Gitarını çalıyorsun. Senden bir şarkı daha dinlemek isterim şu an. Sırada ne var?
1: Sırada yine biraz daha böyle arabeskten devam ediyorum. Delikanlım seçtim.
0: Delikanlım.
1: Yıldız Tilbe
0: Yıldız
1: Delikanlım.
0: Tilbe çok severim. Tek geçerim hatta. Delikanlım şarkısını ufak bir anım var. Onu çok kısa paylaşayım. Çok genç yaşlarda Yıldız Tilbe daha yeni çıkmış ve her yerde delikanlım çalıyor. Ve ben artık bu kadının sesini duymaktan, bu şarkıyı dinlemekten nefret etmiş bir vaziyette. Allah'ım diyorum da nereden çıktı bu? Ve şu an yani diyorum ya tek geçerim en büyük aşkım diyebilirim Yıldız Tilbe. Hadi seni dinleyelim, bize
1: Elimden
0: delikanlım
1: geleni
0: söyle.
1: yapacağım senin için.
0: Teşekkür ederim.

0: sıcak kokusu kalsın ellerimde.
1: Bravo.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ ol.
1: Harikasın, süperdi.
0: Umarım şarkının hakkını verebildim
1: evet,
0: senin için.
1: Evet, kesinlikle çok güzeldi. Bu arada Gizem'e bakıp da söylemen bizi çok duygulandırdı. Gizem de burada, sevgili Okan'ın eşi. İkisini de çok severim, çok sevdiğim kardeşlerim.
0: Biz de seni çok severiz gerçekten.
1: Teşekkür ederim, yani. Canımsınız.
2: İyi ki varsın, davetin için çok teşekkür ederiz.
1: Ay, ben teşekkür ederim, böyle hani spontane oldu biraz.
0: Güzel oldu.
1: Ama
0: güzel oldu
1: yani. Yani ben spontane şeyleri severim tabii, böyle aniden böyle acaba dedim hani şey yapar mı falan
0: İki
1: diye.
0: İki hafta boyunca heyecanlanca ama bir gün heyecanlandım.
1: Değil mi? Yani. Kısa kestik
0: aynen,
1: her şeyi.
0: Güzel oldu böyle.
1: Peki Okan'cığım, yani önümüzdeki projeler neler mesela, neler yapmayı planlıyorsun? Agora Cafe'de programlar devam edecek mi?
0: Şimdi Agora Cafe'de programlarımız kesinlikle devam edecek. Şimdi tabii yaz ayları geldi, izin
1: evet.
0: zamanı geldi. Biraz ara verelim dedik. Kış sezonuna başladığımız zaman çok güzel programlarımız olacak yine. Yeni yeni fikirlerimiz var.
1: Evet.
0: Ve güzel bir
1: geçenlerde
0: şey
1: sadece beyler için bir gece düzenlediniz böyle.
0: Evet. Yani evet.
1: Hatta Çağrı Bey'e de söyledim. Biz de isteriz.
0: Yani bir tane
1: bayanlara
0: beyler dopsun, gecesi yaptıralım.
1: Kadınlara dopsun lütfen öyle bir akşam.
0: Evet. Zaten en çok Ladies Night yaptık bugüne kadar.
1: Evet, doğrudur. Doğrudur.
0: Güzel de geçiyor
1: ama
0: Ladies
1: Night'lar. Ama
0: çok,
1: evet,
0: Allah
1: çok güzel,
0: yani,
1: geçiyor.
0: Güzel
1: ben
0: geçiyor.
1: Yani birkaç kez geldim, şahit oldum. Çok da güzel eğlendim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür
1: ederim. Her zaman. Evet, şimdi bir şarkıyla yine devam etmek istiyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne diyelim... Alpay Fabrika Kızı. Bilir misin şarkıyı?
0: Tabii ki.
1: Hadi bakalım dinleyelim.

0: Evet, Alpay'dan dinledik. Fabrika Kızı. Şimdi Okan, bir şey sormak istiyorum sana yine.
1: Evet.
0: Bu Agora Kafe'deki konsept tam olarak ne? Nasıl, neler yapıyorsunuz mesela? Hadi ben tamam geldim gördüm ama bilmeyenler de buradan bizim aracılığımızla duysun istiyorum, öğrensin istiyorum.
1: Şimdi Agora Cafe bildiğimiz güzel bir kahvaltı yapabileceğimiz, ailece gidebileceğimiz, oryantal bir ambiyente yemek yiyebileceğimiz
0: Evet,
1: güzel bir
0: atmosfer
1: mekan.
0: gerçekten çok güzel. Ben de evet
1: Ben
0: beğeniyorum.
1: hafta sonları, cumartesi akşamları genelde orada müzikle, eğlenceyle ilgileniyorum. Bizim eğlencelerimiz nasıl oluyor? Sadece canlı müzik değil, karaoke'miz de var. Ondan
0: Evet.
1: sonra güzel oyun havalarımız var. Ondan sonra nasıl desem R&B tarzı, hip hop tarzı şarkılar açıyorum.
0: Hı.
1: Güzel eğleniyoruz. Darbukayla, davulla beraber çok güzel bir gece geçiriyoruz diyebilirim.
0: Evet, çok güzel, harika. Yok, ben de dediğim gibi her zaman geldiğimde her defasında çok güzel eğlendim yani buna. Buradan da insanlara duyuralım sevgili dinleyenler. Eğer hiç gitmediyseniz Agora Cafe'de sezondan sonra, yani yaz sezonundan sonra gidin, Okan'ı bir dinleyin. O eğlenceye siz de şahit olun isterim. Okan'cığım, şimdi bir şarkı daha çalmak istiyorum. Yine böyle... Ah, eskilere gidelim biraz diye.
1: En güzeli.
0: Gülden Karaböcek Şaka Yaptım şarkısını bilir misin? Hani Şaka Yaptım aslında Ata Demirer'den duyulmuştur daha çok da.
1: Evet.
0: Bu tabii çok eski bir şarkı. Gülden Karaböcek söylemiş aynı şarkıyı. Ondan dinleyelim
1: Çok
0: istiyorum.
1: güzel bir eser.
0: Sonra seninle yine devam edelim.
1: Teşekkürler.

0: Evet sevgili dinleyenler, bugün böyle karışıklıklarla başladık. Okan, bu bizim ya bildiğimiz şaka yaptım değilmiş ya.
1: Benzedi ya. Benzedi.
0: Benzedi.
1: Bugün yanlış şarkılar da doğrudur.
0: Evet, neden bilmiyorum ama gerçekten ben de ilk böyle günkü gibi şeyim, heyecanlıyım ya. Bir de yanımda şey partnerim yok ya, onun eksikliğini hissediyorum burada.

0: buradan selam olsun Mihrican'a. Kendisi bir şarkı istedi benden. Onu da az sonra çalacağım. Ama ondan öncesinde senden bir şarkı daha dinleyelim istiyorum.
1: Seve seve.
0: Hadi bakalım ne geliyor? Ne dinliyoruz?
1: Bu sefer damardan gireceğim.
0: Eyvah eyvah. Hep damardan gitti zaten. Hadi bakalım. Seni dinliyorum.
1: Bu da sürpriz olsun o zaman.
0: Peki.

0: Harikasın, süpersin. Ya ben normalde sevgili dinleyenler bana kızmasın ama Ferdi Tayfur dinlemem.
1: Dinlenmez mi Ferdi baba?
0: Yok ya. Ben dinlemem. Ama senin tarzında çok başka oldu.
1: Teşekkür
0: keyif
1: ederim.
0: Aldım.
1: Teşekkür
0: Sesine,
1: ederim.
0: Sesine, duyguna, yüreğine sağlık. Şimdi sevgili partnerimden mesaj geldi.
1: Evet.
0: Kendisi bizi dinliyormuş.
1: Mihrican ablayı tabii kırmamak lazım.
0: Aynen öyle. Benden Şebnem Ferah'tan bir şarkı istedi. Onun için çalmak istiyorum. Şarkının ismi Aşk. Mihrican, canım benim, sana gelsin. Sen bana doğru gel.

0: Evet, böylelikle Mihrican'a da bir şarkı göndermiş olduk.
1: Çok güzel bir parçaydı.
0: Evet,
1: Bu
0: güzeldi.
1: ara Eda Hanım, ben size gerçekten canı gönülden teşekkür etmek istiyorum. Neden diyeceksiniz? Bu
0: Estağfurullah.
1: programlara başlamadan önce Instagram,
0: Evet.
1: TikTok falan yoktu. Verdiğiniz akıllar üzeri, gerçekten verdiğiniz akıllar
0: Akıl
1: üzeri.
0: demeyeyim ya,
1: Bu arada,
0: ben fikir verdim sadece.
1: ya akıl akıldan üstündür, fikir olsun. Verdiğiniz fikirlerden dolayı gerçekten kasele sesimizi duyurabildik ve ilk duyuranlardan birileri de biz olduğumuz için
0: Evet. Bir
1: bu
0: de
1: çok
0: yani daha
1: gururlandırıcı bir
0: önceleri
1: şey.
0: yapılmamış bir şey canlı
1: Evet.
0: müzik, değil mi? Böyle
1: Evet.
0: hani ne bileyim
1: Yani...
0: canlı müzik böyle kafede işte yemekli falan böyle bir eğlence.
1: Evet.
0: Belki çok seneler öncesinde yapıldı fakat tutulmadı diye hani olabilir adlandırabiliriz ama.
1: Yani ben şahsen çok severim canlı müzik ortamlarını. Kendim
0: Kesinlikle
1: büyük
0: ben de.
1: şehirlere
0: Hı hı.
1: giderdim. Kasel'de yoktu diye ve Kasel'e bunu getirebildiğimiz için,
0: Ne
1: duyurabildiğimiz
0: güzel,
1: için
0: şimdi
1: çok
0: sen
1: mutluyum, çok
0: yapıyorsun.
1: gururluyum. Ve bunun için çok çok teşekkür ederim. Ve
0: Yani
1: ayrıyetten sırf canlı müzikte değil, Agora'da da değil. Nasıl desem, belki doğum gün partisi olur, belki bir nikah olur. Ben
0: nikah
1: oraları
0: yemeklerinde
1: da
0: böyle de canlı yani çalıyorsun yani.
1: tabii hem canlı performans
0: Evet.
1: yapıyorum, yine
0: Evet.
1: eğlencelerimizle
0: Bekarlığa
1: beraber.
0: veda partisi falan böyle.
1: Aynen.
0: Ne güzel. Evet, çok
1: Yani
0: güzel.
1: isteyenler olduğu zaman, şimdi yaz sezonunda bile, yani büyük gruplar olduğu zaman her zaman yazabilir, bize danışabilir.
0: Evet.
1: Agora Cafe'yi de her zaman
0: Bu
1: ayarlayabiliriz.
0: arada senin Instagram hesabını da vermek istiyorum. Okan.gitardı değil mi?
1: Evet.
0: Oradan da sevgili dinleyenler Okan'a ulaşabilirsiniz. Özel günlerinizde müzik yaparak sizi eğlendirebilir diye düşünüyorum. Şimdi ne okuyoruz, ne söyleyeceksin bize?
1: Biraz fırça yedim arkadan Eda Hanım'dan. Artık ciletleri
0: Ben bir şey
1: çıkaracağız
0: demedim.
1: dedi. Artık ciletleri çıkaracağız dedi. Ben de diyorum ki,
0: Hadi bakalım.
1: ben aydınlıyım.
0: Ha,
1: Aydınlıyım.
0: biliyorum,
1: Evet.
0: bilmem mi?
1: Artık sevme cengari.
0: Oo! Çok güzel, dinliyoruz.
1: Sana dönme cengari. Artık sevmeyeceğim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş.

0: süper. Ben de biraz sana eşlik ettim.
1: Teşekkür ederim.
0: Evet, son bir şarkı çalıyoruz. Ondan sonra vakit kaldığında tekrar bir teşekkür konuşmamızı yaparız. Ve biraz böyle yaz modunda olduğumuz için, daha doğrusu yaza işte girdik ya, hani böyle biraz eğlenelim, neşeli, güzel bir şarkı diye düşünüyorum. Sıla Kafa şarkısını bilir misin?
1: Evet.
0: Ben çok severim. Kafa, evet, nereye, güzel. Biz oraya.
1: Kafa nereye, biz oraya.
0: Dinliyoruz.

0: Sevgili dinleyenler, biz burada kendi aramızda öyle bir sohbete daldık ki az kalsın atlıyorduk, şarkı bitmiş meğerse. Evet Okan, son 4 dakikamız. Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum. Beni kırmayıp geldiğin için, beni bugün yalnız
1: Estağfurullah. Ben
0: bırakmadığın için.
1: teşekkür ederim. Ben
0: Buradan
1: teşekkür
0: partnerime biraz öyle laf
1: ederim.
0: atayım. O beni bugün yalnız bıraktı ama tabii ki işinden dolayı gelemedi kendisi. Yoksa seve seve kendisi de burada
1: Gönüller
0: oluyor.
1: kalpler bir olsun.
0: Kesinlikle. Ve şu an bizi dinliyor. Mihrican, sana sevgilerimi gönderiyorum tekrar.
1: Benden de çok selamlar ablacığım.
0: Peki senden, senin işte ailenden, arkadaşlarından bizi bugün dinleyen var mı?
1: Evet,
0: Var mıydı?
1: yani özellikle ailelerimize, gerçekten bizi destekleyenlere çok çok selam söylüyorum buradan. Özellikle Rasim babam olsun.
0: Evet.
1: Radyo Kassel'in yıllardır sadık dinleyicisidir
0: Öyle
1: gerçekten. Her
0: mi?
1: salı saat
0: Aa, ne
1: 5'te değil
0: güzel.
1: mi açar radyosunu dinler.
0: O zaman bizi dinliyor.
1: Şu
0: Daha
1: an
0: önceki programları da dinledi mi acaba?
1: eminim dinliyordur.
0: Rasim babaya buradan selam olsun.
1: Yani
0: Bizi dinlemesini her hafta bekliyoruz.
1: ayrıyetten canciğer dostum var, İsmail. Onun da bugün doğum günü var. İyi ki doğdun kardeşim. İyi ki varsın.
0: İyi ki doğmuş.
1: Allah nice sağlıklı uzun ömürler nasip
0: Ne
1: eylesin.
0: kadar güzel. Bu arada sanırım Metin Bayrak da bizi dinliyormuş. Metin
1: Evet.
0: abi.
1: Eşimin dayısı olur.
0: Evet. Metin abiye de buradan selamlar. Ben
2: Bütün
0: kendisini
2: aile.
0: çok severim, çok sever sayarım. Çok sevdiğim bir abimdir. Ona da buradan selam olsun. Metin abi, bundan sonra her hafta salı günleri seni de radyoya başında bekliyoruz. Bizi dinle lütfen. Evet, son 3 dakikamız, hatta 2,5 dakikamız. Bize ufak bir şey daha çalmak ister misin? Seninle kapatalım
1: Seve
0: programı
1: seve.
0: isterim.
1: Seve seve. O zaman bir Akdeniz akşamları yapayım.
0: Hadi bakalım, çok kısa onu geçelim. Sonra programımız bitiyor. Sevgili dinleyenler, haftaya salı günü tekrar aynı frekansta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın şimdiden.

0: Bravo. Sesine
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Ederim.
0: Tekrar teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyorum geldiğin için. Harika bir program oldu sayende. Beni de yalnız bırakmadığın için tekrar teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Beni evet. buraya davet ettiğin için, bu güzel ortama, bu güzel stüdyoya ve kendimi tanıtmayı bildiğim için yani çok heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım.
0: Yok yok. Heyecanım bitsin artık. Son saniyelerimiz. Artık programımız bitti.
1: Çok teşekkür ederim her şey için. İyi ki varsın.
0: Kendine çok iyi bak. Gizem'e de çok selam olsun buradan tekrar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın sevgili dinleyenler.
2: Film von der Show.
3: Film von der Show.
2: Film von der Show.
3: Film von der Show.
2: Film von der Show. Film von der Show.
3: Die Film von der Show.
2: Film von der
3: Show. Film von der Show.
2: Film von der Show.
3: Film von der Show.
2: Film von der Show.
3: Film von der Show.
2: Film von der Show.
3: Film von der Show.
2: Film von der Show.